0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, benim adım Erkan. Şu anda acayip ötesi bir DJ'ye denk geldiniz. Radyo Fabrik frekanslarına hoş geldiniz. Bakalım güzel bir yayın bekliyor sizi. Oldum olası bu hayatta en çok neyi merak ediyorum? Yoksa kadınlar gün yapıyor, bir aralar toplaşıyorlar. Yani çok merak ediyorum içeride neler dönüyor. Evet, asla ve asla şunu biliyoruz ki kadınlar bizi içeri sokmayacak. O günlerde neler olduğunu öğrenemeyeceğiz. Bize günümüzü göstermesiyle ünlü kadınlar kendi aralarında toplaşıp günde yapıyorlar. Altın günü falan. Ne dedikodular dönüyordur orada, ne dedikodular. Peki merak ettim, biz erkekler niye bir ara toplaşıp da gün yapmayı akıl edemedik hala bu kadar zaman geçmesine rağmen? Hemen şimdi bakacağız. Erkekler gün yapsa neler olur? Biliyorsunuz kadınlar yaparsa neler olacağı hakkında herkesin bir fikri vardır. Ya erkekler olarak biz bir ara toplaşıp gün yaparsak neler olur? Bakıyoruz hemen bir. Şimdi erkekler gün yaparsa masada kesin biri der ki beyler bugün hafif yiyelim, yani kızlara özenmek yok, fit kalmalıyız. Nereye fit kalıyoruz ya? Bir erkek incedir evlendikten sonra dombilidir, tombiktir yani maalesef. Kadınların bize taktığı en büyük olay bu, biliyorsun değil mi? Yani incecik erkeği alırlar, toz tombul yaparlar. Kendileri de incelirler. Niye biliyor musun? Genelde kadınlar da şuna dikkat et. Sana bir masa dizer. Hayatım bak sana neler yaptım. Of acayip böyle, nasıl bir masa biliyor musun? Nasıl Erkan? Serpme kahvaltı. Kendisi ne yapıyor biliyor musun? Elma yiyor. Evet, onu da yarısını biraz tuz muz atıp oş. Sana bal börek daha, yarısın tosunu madalya da gazlığı da seni. Aa ya, yapıştır gitsin. Evet, erkekler gün yaparsa beyler hafif yiyelim. Masada ne var erkeklerin gün yaptığı zaman? Ne olur biliyor musun? 4 kilo çekirdek, kafadan çekirdek. Sucuklu tost, ekstra enerji içeceği Red Bull. Erkek olarak bunu da bulduğumuza şükredelim. Evet, kadınlar gününde ne oluyor? Kadınlar gününde kahve, yanında pasta. Erkekler gününde laptop açılır ve araba ilanlarına bakılır. Bir araba gösterilir ve şey denir, oş bunu var ya, ne modifiye ederim var ya. Olay bu erkeklerde. Peki erkekler toplaştığı zaman gün yapıyoruz. Sohbette neler döner? Bir, asker anıları. Klasik bir asker anıları. 2. Futbolda kaçırılan gol. Şampiyon olamayan Fenerbahçe. Şike davaları. Daha bir sürü serzeniş, gırgır. Herkese götür. Evet, bir başka muhabbetse ben bu oyunu tek başıma bitirmiştim hikayeleri. 2009'da yapılan kavganın hala kafa atmanın detaylı analizi. Erkek sohbeti bunlar. Ne bekliyordunuz kızlar? Bir de benim programı %90'ı kızlar dinliyor. Yapacak bir şey yok yani. Erkek kitlesi nedir biliyor musun? 100 dinleyicide belki 2. Erkan neden dinlemiyorlar? Niye dinlesinler ki erkekler bizi? Bir erkeğin moralini bozuyor bu yayın dinlediği zaman. Evet, yapacak bir şey yok. Erkan kızların dinlemesine rahatsız mısın? Yok, gayet de memnunum yani. Hedefin ne? %100'e çıkarmak. Neyi? Dinleyici sayısının kızlar oranını. Büyük ihtimalle öyle. Şimdi bir gün bir erkek mutlaka, bazı erkekler şöyle de diyebiliyor. Ben çok kalmayacağım. Niye kalmayacağını hepimiz biliyoruz değil mi? Kalmama ihtimali neden sence erkeğin? Evden o kadar izin aldı çünkü. Erkekler dışarıda hardcore'dur. Herkes kırarım, döverim, yaparım. Evdeki halini biliyor musun? Ay aydın minnak, minnaşım canım. Biliyorsun kızlar birini dışarı salarken iş kilitliyor. Ütüyü bitir, perdeleri tak, bulaşıkları yıka, banyoları sil. En sonra dışarı. Abi erkek ne ara bu kadar minnok, minnaş, yumoş? Ne ara olduk la böyle biz? Ya tamam, kadınlığın güzelliği bu kadar güçlü, tamam o konuda netiz de erkeği nasıl pamuk yaptın böyle ya? Bu ne abi? Erkan sen öyle değil misin? Ben önde gideneyim, ne diyelim? Allah Allah, siz de var ya. Beni tanımıyormuş gibi yapanlara da ya. Diyor muyum öyle değilim? Öyleyim tabii. Nasıl yani? Anladınız onu herhalde. Evet, bazı erkekler öyledir. Evden böyle hardcore çıkar ama döndüğü zaman eyvah eyvah olur. Gün sonunda masada olanlar nedir biliyor musun? 3 bardak çay, 1 telefon şarj daha, yarım çekirdek, çekirdeklerin dağ gibi çöpleri, anlam verilemeyen bir tornavida. Erkeklerin masası. Erkekler gününde nasıl ikramlar oluyor Erkan? Nasıl ikramlar oluyor? Tatlı var mı diye sorulmaz. Bir şey biri getirdiyse direkt yumulunur. Bazen acı sorulur falan, ne alakaysa ya acı. Bir şeyi yerken öyle yesene abi, acıyı ne yapacaksın ya? Yeterince acılıyız zaten. Bazı arkadaşlar şey getiriyor günlere. Bluetooth hoparlör, kafam kadar bir şey açıyor böyle, dağlar seni delik deşik. Onu açıyor oynuyorlar falan. Bu tür manyaklar arıyorsanız Bakırköy sahiline bakın, dolu yani. Ha, bir sürü var onlardan. Aynen aynen. Genelde sesi artırırlar. Ne kadar açılıyor, açsana abi falan. Erkekler gün şeyleri, olayları. Sessizlik bile olmaz erkekler arasında. Mutlaka biri bir şeyle konuşuyorlar yani. Evet. Tek sorun nedir biliyor musun? Tek sorun birbirler arasında iddiaya girerler. Bakalım hangimizin hanımı arayacak şimdi? Hanımlar çok merak ediyor bizi çünkü. Biz hanımlarımızı dışarıdayken arayıp soruyor muyuz neredesin? Yok. Hanımlar soruyor ama. Niye soruyor ben de bilmiyorum yani. Allah Allah. Erkekler gününde dedikodu olur mu Erkan? Olmaz mı abi, olmaz mı? Herkes evdeki erkekliğinden bahseder. Sallar da sallar yani. Şöyle vurdum kapıyı, böyle indirdim pencereyi. Tabi tabi. Gecenin finalinde şey denilir. Evet arkadaşlar, bunu yapabildiysek demek ki biz bunun mangallısını da yaparız. Evet, erkeklerin bir de dışarıda mangallısı vardır. Onu da bir sonraki yayında anlatayım. Nasıl olur peki Erkan? O da böyle top sahası, mangal havası, böyle dışarılar, gezme, tozma, bir sürü erkek.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Hey sevgili arkadaşlar, DJ Erkan'ınız radyoda. Hepiniz tekrar Radyo Fabrik frekanslarına hoş geldiniz. Evet, bugün bir sürü yeni dinleyicimiz var. Rating raporunu yayın yönetmeni uzaktan gösterdi. Bu ara acayip yüksek ratingli dinleniyoruz. Teşekkür ederiz Radyo Fabrik'te olduğunuz ve DJ Erkan'ı yalnız bırakmadığınız için. Evet, bir sonraki konumuzda ne var biliyor musunuz? Bu aralar herkesin başındaki büyük bir problem, nazar alıyoruz. Erkan sen de mi? Aa, ne demek sen de mi? En başta ben alıyorum, hem de büyük bir şekilde yani. Arkadaşlar, nazar ne problem? Mesela nazar şu: bir yerlerde bir şey paylaşıyorsun, sokaklarda görünüyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun bilmiyorum ama hep nazar alıyoruz, hep nazar alıyoruz. Nazar almıyorsan zaten problem yani. Şimdi nazar değmesin desek de nazar maalesef ki değiyor. Bak arkadaşlar, bu nazar ala alan olduk biliyor musunuz? Herkes mutluluğunu, dikkat etti mi, gizli yaşıyor. Artık eskisi gibi milletin ne yaptığını göremiyorsun. Niye? Herkes böyle barzo, sessiz, sakin, gizli gizli alttan alttan götürüyor. Niye? Nazar alıyorsun. Nazar yapıyorsunuz. Niye DJ Erkan'ı eskisi gibi görmüyorsun? Nasıl göresin ki ya? Göreyim de hemen nazar edeyim. He tabii. Şimdi insanlara bir şey sorunca şey diyor, iyi işte falan, ne yapıyoruz, iyi falan, takılıyoruz falan. Hep böyle diyor yani, detay kimse de yok vermiyor. Nazar almasından korkuyor. Şöyle bir şey de geliştirmedik. Vallahi nazar etmeyeceğim, anlat. Vallahi billahi etmeyeceğim. Anla abi, anlatsana, nazar etmiyorum, söz nazar etmeyeceğim. Ben çok merak ediyorum, nazar böyle elimizdeki telepatik otomatik bir güç mü? Yani bilerek mi yapıyoruz, anlamadan mı nazar ediyoruz? Hani mesela bu yetenek var mı ya? Mesela ben birine bakıp şunu bir nazar edeyim de şunu devrilsin. Veya nasıl ediyorsun mesela? Nazar etme yöntemi sadece ediliyor, söyleniyor. Ama hiç kimsenin nazar aldığını ve ettiğini normal görmüyoruz. Ya birisi muza basıp düştüğü zaman, aa bak nazar aldı, bak gör. Ama ben kendimi bir ara denedim. Nerede biliyorsun? Fashion TV'de. Gece uyku tutmadı. Bir açtım, Fashion TV'de mankenler yürüyor. Bak yeminle ayıp olmasın, su içiyorum. Bir baktım, ay bu ne güzel yürüyor derken daldırdı, yuvarlandı böyle. Geldi diğer mankenler, aldı götürdü. Dedim bu kadar etkileyici nazar yapabiliyor muydum ben ya? Canlıydı bir de program. Türk insanının klasik korunma yöntemi: arabaya nazar boncuğu takarız, eve nazar boncuğu, telefona nazar boncuğu, Wi-Fi'ye bile nazar boncuğu takıyorum ben. Wi-Fi. Hızlı çektiği için. Övgü aldığımız zaman hemen savunma sistemi çalıştırırız. Maşallah çok yakışıklısın Erkan şey derim. Yok be, oradan bir ışık vurdu be, ne yakışıklılığı. Önlem, emniyet. Bazen kız arkadaşıma diyorum, aa şekerim ne kadar tatlısın şeydi. Ay Erkan, yukarıdaki tepe lambası o ya. Yüzüne nur inmiş diyorum. Erkan görmüyor musun karşıdaki floresanı? Böyle söylüyor yani. Hayatım çok tatlısın bugün. Aa olur mu ya, perdeleri açtım, dışarıdan güneşin ışıyor. Nazar yöntemi aslında ya, koruma yani. Benden değil, nazar edeceksen o güneşi et gibisinden. Uyanık millet ya, herkes öyle. Neyse, en güçlü nazar anı nedir biliyor musun? İnternetten bir şey alırsın, tam bedenime göre dersin, gelir sipariş ki küçücük bir şey. Sığmazsın içine. Aynen, çok. En büyük nazarları da biliyorsunuz arkadaşlar, sosyal medyadan alıyoruz. Bence büyük önlem oraya yani. Ben mesela bugün bir story attım, saçları düzeltiyorum, doğrultuyorum. Nazar alacak mıyım diye bakmak için yaptım. Eğer bugün nazar alırsam o story'dendir büyük ihtimalle. Ama çok karizma çıktım yani. Bakmak isteyen lütfen Erkan alt çizgi Radyo Fabrik'teki story'e bir baksın. Eklediyseniz de takip atın. DMMM bir şey atın, oradan yollayayım. Görün yani ne olduğunu. Saçları falan düzeltiyorum. Arkada underground bir müzik var. Efektler mefekler. Diyorsun ki vaş bu ne abi? Bu da nazar alır yani gibi. Şimdi nazar önlemek için bazıları başarıyı küçük gösteriyor. Bak yeni yöntemler, nazar çok varsa ne yapıyoruz? Başarıyı küçücük ediyoruz ki böylece nazar, nasıl araban mesela yürüyor işte. Yani işte işler nasıl akmasa da damlıyor. Şöyle böyle arada yolda bıraktığı oluyor gibi. Niye? Başka türlü olmayacak. Seninkiyle aran nasıl? İşte arada limoniz. Çok belli etme. Bana hep şey diyorlar, Erkan hiç kızlarla yan yana görmüyoruz. Görün de nazar edin, aramız açısın. Sizi köfte orlarız. Türk annelerinin profesyonel nazar çözümü nedir? Dur şurana şunu süreyim, dur burana bundan vereyim, bunu da kulağına atayım. Böyle böyle nazarlar var. Şundan ye demiş olmasın. Okunmuş pirinç. Türk annelerinin otomatik gizli yöntemleri. En tehlikeli nazar ortamı nerededir biliyor musun? Düğünler. herkesin en çok hazırlandığı, dikkat ettiği, çok güzel olarak gittiği yerler düğünler. Biri gelir şey der, ay ne kadar güzel çiftsiniz, ay ne kadar tatlısınız der, kavga ede ede eve gidersin. Yapacak bir şey ya. Halayda düşersin, aşağı ayağın kafan kayar yere vurursun. Topuğun kırılır. Sosyal medyada nazar korkusuna karşı yapılanları görüyorsun değil mi? Nazar resim atıyor, altını dolduruyorlar. Bir tane nazar boncuğu, bir tane beyaz kalp, bir tane ışıl ışıl, bir tane ellerini birleştirmiş, bir tane de kabak ağacı. Niye? Nazardan korunuyor adam. Resmin altına döşemiş işte bunları. Bir de boncuk koyuyorlar ya, ay canım ya. Resim koyup altına boncuk koyanlar şu, ne olur nazar etmeyin beni be, ne olur be, etmeyeceğiz tamam ya, Allah Allah ya, ne ya, madem öyle koyma hiç. Vallahi biz ederiz, nazar gördüysek yaparız, biz resim atma, nazar da alma, fala inanma, falsızda kalma gibi. Erkeklerin nazar önlemi başkadır. Erkekler yeni bir şey aldıkları zaman överken çok dikkatli överiz. Biz erkekler şey der, telefon çok iyi ama şarjı biraz az gidiyor ya. Yani çok iyi telefon da işte yani eşek gibi ağır çalışıyor. Ben bunu düşün artık, son aldığım iPhone için bile diyorum. Ay çok eski ya, yaramaz ya. Son model almışsın Erkan. Adı son model. Seninkiyle benimkisi yan yana gel, seninki geçer gibi. Ben de öyle önlem alıyorum. En büyük nazardan korunma yöntemi çok mutlu olunca sessiz kalmak. Çünkü Türk milleti çok mutlu ve çok iyi giden birini yakalarsa işte o zaman sana nazarı gümletir ki aman diyeyim dikkat. Evet sevgili arkadaşlar, hepimiz yakışıklıyız, hepimiz güzeliz. En azından DJ Erkan dinleyicisiyiz. Allah herkesi nazardan korusun.
2: Kimsen yok etrafında, bir nefes lazımsa arada.

0: Merhaba, ben DJ Erkan. Şu anda yayındayım.
1: Hey sevgili arkadaşlar, Erkan yanınızda. Radyo Farbi'ye tekrar hoş geldiniz. Az önce sürpriz bir masa aldım. Kimden? Kız kardeşim Özlem'den. Bizi dinliyor Özlem. Vay, çok şaşırdım. Çok büyük bir sürpriz oldu. Kız kardeşim Özlem de benden de komiktir bu arada. Ailemizin en tatlısı. Ailemizin süper komik esprici. Eli de maşalıdır. Birazcık da serttir ya. Akalarsa döver. Ama seviyoruz Özlem'i. O şekilde kabul ettik Özlem'i. Yapacak bir şey yok en azından. Ailemizin bir numaralı pırlanta güzel kızı diyoruz. Evet, biz dinliyor, sürpriz yaptı. Evet, bu da benim için çok güzel bir şey oldu en azından programda. Şimdi dilim sürçerse, tepe takla yuvarlanırsam, nazar alırsam Özlem'den bilirim. Şimdiden söyleyeyim. Yeni konumuza geçiyoruz. Yeni konumuz 40 yaştan sonra yapabilecek olduğumuz eğlenceler. Abi de ne ara ben Erkan abi olduğum için hiç, yani insan yaşlanırken, bak şimdi gençler 20'likler falan var, hiç farkında bile değil. Bir bakacaklar, doyun 40 yaşlarına geldiler. Çok hızlı yaş geçiyor. Eskiden ay canım manım çubuğu varken herkes artık şey diyor, Erkan abi. Adımız Erkan abiye çıktı be. Zaten abiydim de şimdi öylesine abiydim. Şimdi gerçekten abi olduk yani. 40 yaşına çıktık, şimdi 40'lık yaşlardayız. 40'lı yaş bunalımını nasıl atarızlardayız. Evet, bir insan 40 yaşına geçerse, 40 yaşına gelirse, merak etmeyin, değilsen geleceksin, sen de geleceksin. 40 yaşına gelirse ve bir de şu var, 40'tan önce hayat çok güzel geçiyor. İnanılmaz güzel. 40'tan sonra nasıl Erkan? 40'tan sonra da işte şöyle böyle. Fena değil. Ha, bana sorsan 40 mısın? Hayır, gene 20 gibi duruyorum da. Ama 40'a da maalesef geldik yani. Üstüne de çıktık hatta. 40 yaşına gelenler, şimdi ne oluyor bakıyoruz hemen. 40'tan sonra eğlence anlayışı değişiyor. Eskiden gece kulübü, muhabbet, gezme, tozma, sahillere falan bakardık. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Sessiz kahvaltı mekanlara bakıyoruz. Sessiz yerler peşindeyiz. 40'tan önce cuma planı yapardık. Sabaha kadar geziyor muyuz falan derdik. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Cuma geliyor, nasıl erken yatabiliriz derdine düştük. 40'tan sonra bu. Şimdi 40'tan sonra en büyük heyecan yeni alınan tava seti. Evet, maalesef ne ya, zor, biraz garip gelecek ama öyle. 40'tan sonra insanlar böyle şeye sarıyor. Tava seti alayım, şunu alayım, mutfağa bunları koyayım. Misafir çağırıp tencerelere göstereyim. Bak biz de böyle aldık, bayağı bir tencere. Ne yapacaksın bunları? Aldık, ne bileyim işte, dursun. Çok kalabalıksa falan hava atıyorsun, gösteriyorsun, çıkarıyorsun falan. Bizim eskiden, bak bizim evde annemlerin tabak seti vardı, böyle oflanda dururdu, böyle yıllarca durdu. Ne aşağı indiği oldu, ne masaya geldiler, orada durdu onlar öyle. Yıllarca izledik onları öyle. Evet, bazen indirirdik, yıkardık, siler süpürür, kurutur, yerine korduk. Taşacak bu deniz izliyorsan oradan görürsün, zaten var oralarda da. Klasik Karadeniz evi. Misafir odası vardır, hiç haberin bile olmaz oradan. İçine girdiğin yok. Misafir geldiği zaman açılır, kapısından bakarsın. Ne ola ora, ne ora, ne la öyle. Bizim köyün olayları yani. Şimdi 40'tan sonra eğlence nedir biliyor musun? Markete gidip indirim yakalamak. Evet, 40'tan sonra benim en büyük olayım şu. Böyle marketleri kesiyorum. Dur, şuradan indirimli bir şey bulabilir miyim? Yakalayabilir miyim? Yeni trendim bu. Var ya böyle 3 al 2 öde, 2 al 1 öde, 1 al 1 tane daha al, 1 tane daha almadan 1 tane daha öde. Fiyatlar da çok uçtu. Gençken adrenalini yüksek aktiviteler yapıyordu. 40'tan sonra yanlış hareket yapma, yanlış hareket yapma. Aha, belin tutuldu. Ya gördün mü şimdi? Yapacak bir şey yok abi. Özlem mesela nerelere tırmanabiliyordu gençken? Şimdi bilmiyorum öyle mi ama. Tabii Özlem ağaçlara falan çıkardı. Hiçbirimizin çıkamadı, ağaçlara çıkardı böyle. O kadar güçlüydü ki böyle bakardık ne yapıyor diye. Spider-Man'imsiydi yani. Catwoman gibiydi. Biz nasıldık? Yerden bakardık. Gençken öyleydik. Yapacak bir şey ya. Tatil anlayışı da değişiyor. Eskiden beach club, şimdi ise otelde sessiz bir yer bulabilir miyiz acaba? Şöyle gölge. Yeşil eğlendik. Parti ortamlarını bitirdik. Artık herkesin olayı sağlık şeylerini karşılaştırma. Sen geliyorsun, sende ne var? Şeker. Sende ne var? Belim ağrıyor. Sende gözüm tutmuyor. Sende ayağımda bir yamukluk var. 40 sonrası bu. Nerede eski gençlik değil mi? Artık herkes bir bazen de dinleyip şey diyorsun. Aa, bu bende yok. Aa, ben daha iyiymişim. Oh, çok şükür. Maalesef öyle. 40 yaşı böyle bir şey yani. Genelde ne oluyor 40'tan sonra? D vitamini düşüyor maalesef. Gerçi hepsi düşüyor da özellikle D vitamini düşüşü yaşanıyor. Güneş bulman lazım ki tekrardan yerine koyasın. Rahat ayakkabı arıyorsun 40'tan sonra. Şarj aletin yok. Mide ilacı taşımalısın yanında. 40'tan sonra... 40 yaşına hoş geldin. Bazıları 40'tan sonra doğaya sarıyor. Ağaçlara çıkıyor, dışarılara çıkıyor, kamp kuruyor. Şehir beni yoruyor modunda. Ah şöyle bir çimenlik falan bir şey bulsam da gezsem nerede? 40'tan sonra. En büyük lüks ne biliyor musun 40 yaşına geldikten sonra? Kimse tarafından aranmamak. Of, manyak güzel bir şey. Sakin kafa, kimse aramıyor, bunaltmıyor seni. Bırak koy ver dursun, elleme şunu moduna oluyorsun, geçiyorsun. Süper oluyor 40'tan sonra hayat. Erkan, 40 yaşlarını mı çok özlüyorsun? Ne özlüyorsun? Yeni geldik daha bir dur. 20'leri mi özlüyorsun? Yok, 20'yi de özlemiyorum. Bence hayat devam ediyor. Bir şekilde ayaktayız. Ha, bu arada Özlem tabii ki, kız kardeşim Özlem çok genç. Yani o 40 falan haberi bile olmaz 40'a geldiğinden. Genç çünkü. Aynen öyle. Hep genç kalır ya, kimileri hiç böyle yaşlanmaz falan. Mesela Ajda Pekkan gibi mesela. Manifest kızları gibi mesela. Hiç yaşlanmazlar. Onun gibi düşünebilirsin. Şu anda bizi iki dinleyicimiz daha dinliyor. Çok tatlı iki dinleyiciye sahibiz. Hemen bir bakacağız. Yeni evlenecek olan iki dinleyicimiz var. Emre ve Emine ikilisi şu an evlilik hazırlıkları yapıyorlarmış ve hayatlarındaki en güzel günlerden geçiyor. Biz de Radyo Fabrika ailesi olarak kendilerine mutluluklar diliyoruz ve onlara bir şarkı armağan ediyoruz. İrem Derici'nin yepyeni şarkısı Bizden Kendilerine Armağan Olsun.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Hey sevgili arkadaşlar. DJ Erkan yanınızda. Biraz dilim tutulur gibi oldu. Nazar aldık yine ya. Birisi beni yayında okusun arkadaşlar. Bir de benim story'm bu ara çok şekilli olmuş. Ben bile wow dedim. Evet, yeni saçları ufak ufak düzeltiyorum. Sinematik eşliğinde otomatikman makamların dibi düştü. Kesin kesin yani. Dinleyici mesajı aldım, bir tane sorusu. Diyor ki bir dinleyicimiz, Erkan abi bu aralar mesajlarıma çok geç dönüyorlar. Bunun tribi nedir, anlatır mısın? Arkadaşlar biliyorsunuz şu ara patlayan bir yeni bir moda var ki gelen mesaja birkaç gün sonra dönme tribi. Hepimizde var, ben bile yapıyorum yani. Mesaj geliyor, bakıyorsun görüyorsun ama ne zaman dönüyorsun, ne ara dönersem. Ne ara müsait olursam mantalitesi. Şimdi bunu yapan insanın kafasındaki şu, geç döneyim desin ki wow çok yoğun bir hayatı var herhalde. Benim mesaja da dönmediğine göre eyvah eyvah neler yaşıyor acaba? Desin diye kimileri mesajı nadasa bırakıyor. He, bırakıyor öyle, ne ara gelirse artık aklına. Şimdi mesaja geç dönenlerin tripleri neler? Bakalım hemen. Şimdi bakın şöyle, mevzu bu. İşte hepimiz yapıyoruz bunu yani. Benim mesaja bile günlerce dönüldüğü oldu. Şimdi bana yani. Bir de banaysa oho, hepinize oluyordur o zaman. Şimdi mesajlara geç dönenlerin tripleri neler biliyor musun? Bunlar başka evrende yaşıyorlar. Senin benim gibi değil. Mesaja geç dönüyorsa düşün artık neler yaşıyor bu adam ya. Düşün düşün. Yani şu geldiğimiz noktada kimsenin kimseyi tınlamadığı bir dünyadayız. Mesaj sana gelmiş de bu ne gönlü bolluk, bir de geç dönmesi var yani. Buldun da buluyorsun. Geç dönenler ne yapıyor biliyor musun? Şey diyor sana dönerken, şey diyor. Aa geç gördüm ya. Mesajı 3 gün önce atmışsın, günaydın. 3-4 gün sonra dönek şey diyor. Aa yeni uyandım. Nereye yeni uyandın? Ayı mısın sen? 3 gün önceki günaydına nasıl yeni dönebilirsin? Kalkar kalkmaz dönsene la. Aa yeni uyandım falan. Neredeydin mesela? Yeni uyandın. Astral seyahatta mıydın? Yusuf Güney misin sen? Nasıl yeni uyanabilirsin ki yani? Hayır, sana mesajına dönmem gerektiğine yeni uyandım. Ya kafa oraya anca geldi. Mental sağlık. Ha öyleyse sorun yok. Okey. Şimdi bak, en çok kızdığımı söyleyeceğim. Çevrim içi olup yazmayanlar. Bakın WhatsApp'ta online. Hepimiz biliyoruz WhatsApp'ı, görüyorsun. Çevrim içi diye bir şey var. Yazıyor orada. Doink görüyorsun. Bak WhatsApp'ta online. Az önce Insta'da story attı. Saçını falan düzeltirmiş gibi bir videosunu koydu. He. Insta'ya da bastı story. WhatsApp'ta da online. Sana cevap yok. Malum bu adam aktif yani. Bana cevap nerede abi? Vallahi sana cevap için daha hazır değilim. Dur bekle. İşin ne? Otur kenarda, otur bekle. Çok ayıp. Yoğundum diyenler var. Bazen mesajı dönmüyorsun ve gelip şey diyorsun. Aa çok yoğundum, dönemedim. Hadi ver. Ne yapıyordun peki yoğundun? Ne yapıyordun? NASA'ya roket mi fırlatıyordun yani? No, yoğunluk ne? Bak ben manifest kızlarına yazıyorum. Konserdeyken bile, aralarda dans ederlerken bile dönüyorlar. Bu kadar bak, ciddiyim bak, şaka değil. Şarkılarını çalmak için izin istemem lazım. Aa Erkan konserdeydik, dans ediyor mesela. Oynuyor o aralar yazıyor ve konserdeyken bile. Bazen oluyor mesela, çok oynak hareketler oluyor kliplerde. O aralar işte. Erkan yazdı, ne yapayım? Dans figürünü değiştir. Dans figürünü aşağıdan çaktırmadan yaz gitsin. Gibi. Konsere gidenler bilir. 2 saat sonra yazanlar var. Bazen mesela mesajı attın, 2 saat sonra dönüyor. Ama ne oluyor biliyor musun? O mesajı sen çoktan unutmuşsun. Az önce ne yazdığından bile haberin yok. O anda dönerse anlamlı. Sen mesajı unutuyorsun.

ters psikoloji yapanlar da var. Yani mesaj attığına seni pişman edecek şekilde. Bak, en fazla mesaj atan benim, en fazla insanın üstüne düşen benim, en fazla insan seven benim. Gün sonunda şey oluyor, Erkan abi bizi hiç sormuyor be. Aramaz bizi o be. Bir atıyorum 40-50 şey diyorlar. Erkan abi işte öyle işte bak ya. Erkan abi görsek de dövsek gibi. En efsanesi mesaja bir gün sonra dönüyor çoğusu bana. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Tavşan gibi atlıyorum, hemen yazıyorum. Bendeki olaya gel. Çok saçma değil mi yani? Benimki de saçmaymış ya. Ama uzmanlar ne diyor bu konuda? Uzmanlar şey diyor mesela, mesajlara geç dönersen çok cool durursun. Geç dönersen wow der. Geç dönersen vay anasını filan der. Geç dönersen seni hayatında başka bir yere kor. Arkadaşlar, benim için bunların hiçbiri değil. Benim için hemen dönebiliyorsan benim için zeytinyağlı dolma kadar değerlisin. Severim, canıma comcom derim, seni bağrıma basarım. Lütfen benim mesajlara mümkünse hemen dönün.

0: Sie hören die Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg auf 107,5 MHz. www.radiofabrik.at.
1: Hey sevgili arkadaşlar, programımızda son anonsa çıkıyoruz. Evet, bugün bizlerle sürenin sonuna geldik. Merak etmeyin, bir anonsum daha var. Bu aralar en büyük problemimiz, hepinizin problemi olduğuna da %100 eminim. Biriyle internette tanıştığımızda boydan foto istiyor. Evet, boydan atabilir misin resim diyor. Niye biliyor musun niye? Çünkü herkes profile sıkıştık biliyorsun. Bütün açıkları kapatabilmenin yüz yuvarlak profil resminin dışındaki hali herkes merak ediyor. Hepimiz profilde süperiz. Git bak profillere bakarsın. Benim mesela şu an Insta'daki profilimi görsen vay dersin, dibin düşer. Profili tabii ama. Gözlük falan, ağacı, vay bu kim ya falan dersin. Kenan İmirzalioğlu'yla Kıvanç'ın gözlüklü ara arasında ortaya bir şey yapmışım, kombin. İşte bunu yutmuyor insanlar. Yemiyorlar. Biriyle tanışıyorum, şey diyor. Mümkünse boydan alabilir miyim? Yo böyle iyiyim diyorum. Hayır, boydan. Nasıl ya? Boydan. Tamamen komple görmem lazım diyor. Herkesin yaptığı bu. Ya sonuçta DJ Erkan'ız. Artistik tanınmış kişi, onları yutmuyorlar. Hayır. Boy. Boy resimler istiyoruz. Hadi bakayım ortaya saçıl diyorlar. Şimdi boydan foto isteyenlerin özgüveni nasıl bilmiyorum ama yani bize bir güvenmedikleri kesin yani. Çünkü bir insan direkt olarak boy diye diretirse anla ki yani sen onun gözünde hiçbir şey değilsin. Sıfırsın. Şey diyorum, karakterimle başlasam, insanlığımla, kültürümle, yo hiçbir tanesi değil diyor. Önce boyu alalım, sonra diyor seni alalım. Direkt olarak böyle yapacak bir şey var. Şimdi bazıları sanki beni işe alıyor. Arkadaşım yapacağın şu, tanışıyorsun, arkadaş olacağız, işbirliği falan, yayını dinleyici olarak katılabilirsin. Ünlüysen yayını alırım, olacaklar bunlar yani. Boy ne alaka be? Hayır, ben insanı boyundan analiz ederim diyor. Yani Allah boy vermiş, gerisini koy vermiş mi, koy vermemiş mi? Bu herhalde. Hayır, sen boydan istersin ama gene göbeği saklayacağım diyorum. Ne gerek var ki yani? Yok. Olmaz. Boyu alalım. Olay bu. CV'de ister misin diyorum. Yok. CV'yle miviyle işim olmaz diyor. Şeker, fındık, ceviz. Yok. Sadece boy diyor. Boyu alacağız. Yapacak bir şey yok. Ben sana diyor muyum mesela yüzünde ne kadar boya var? O da yine boyla başlıyor. Hayır. En komik an nedir biliyor musun? Tamam, çok ısrarcı. Karşıdakini kandıramıyorsun ve boydan resime niyetlendin. Ev dağınık ama. Boydan atacağım da evde bir yer yok. Nereden çekeceğim onu? Ayağımla itiyorum o yana bu yana. Bazılarını halının dibine saklıyorum. Diyorum ki ne olur ne olmaz. Görünür mönür resimde. Alta sakla, halının dibine süpür. Gene de bir şeyler kalıyor biliyor musun? Ne kadar uğraşsan uğraş, mesela ne oluyor? Arkada bir şeyler açık oluyor. Mesela işte dolabın kapağı, camın penceresi, bilmem ne, gene görünüyor ya. Manzara kötü. Boy resminin manzarası kötü. Yani dağınık görünmeyeyim falan. Çünkü bazen ben iş görüşmelerine katılıyorum. Onlar da boydan istiyor. Şey diyor adam, ayakta görüşebilir miyiz? Hayır, oturarak görüşüyorduk Zoom'dan. Ne ara ayağa geçti bu? Ayakta bakacağız. Kalk, ayağa kalk. Bir de bu çıktı ya. Toplantılarda da böyle. Bazen patronla görüşeceğim, şey diyor. Erkancığım boydan açar mısın? Neden? Boydan bakacağım sana. Niye abi, ne gerek var? Oturmuşuz işte. Ne? Kalk, ayağa kalk. Böyle bir saçmalık var ya. Geçen Manifest konseri oldu. Şurada yeni oldu. Oturarak izlediler insanlar. Abi Manifest konserinde nasıl oluyor da millet oturdu? Onu da ben anlamadım yani. Abi Manifest'te oturamazsın ki yani. Oturduğun yerde nasıl oturdun ki ya? Kızlar oynuyor. Sen de oturduğun yerden kıvrılabildiğin kadar kıvrılabildin yani. Yapacak bir şey yok. Çok ayıp ya. Olur mu abi öyle ya? Orada niye boydan demedi kimse? Abi biz bu konseri boydan izleriz. İşinize gelirse. Kimse demedi onu. Son Ülker Arena'daki konsere git bak, oturarak. Bu ne abi ya? Manifeste yapma bari. Hadi hadise neyse de. Aleyna Tilki'yi demiyorum bile. Sonuçta bu işler böyle dönüyormuş, onu da anlamış olduk sevgili dinleyiciler. Boydan çok istiyorlar benden, illa boydan. Aynadan, oradan buradan, illa boydan göreceğiz seni Erkan. Diyorum ki bak, benim boyum uzun. Yani kaldırabilecekse bünyan atayım. Yok, boydan olacak, başka bir şey olmayacak. Sonuçta benim boy resimlerimde arkada dolap açık, sandalye üstünde kıyafetlerim var, telefonum şarja takılı, kablolar görünüyor. Yani senin anlayacağın arıza bir durum var ama yine de insan diyor ki beni alakadar etmez. Boydan varsa var, yoksa uzak. Boyum kısa diyorum, gene de uza diyor. Uzamaz artık diyorum, sen git git diyor, git. Anladım anladım. Teşekkürler boydan isteyen bütün arkadaşlara. Arkadaşlar beni böyle kabul et, beni böyle sev, seveceksen. Olduğum gibi göreceksen. Kendinize çok iyi bakın sevgili dinleyiciler. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili kardeşim Özlem dinledi. Özlem teşekkür ediyorum bu yaptığın güzel sürprizden dolayı. Kendine sen de çok iyi bak. Gelecek hafta Türkiye saatiyle 15.06'da yeniden görüşmek üzere.